0: Yeah, yeah, ah, yeah. Yeah. Hey, get it in this, yeah.
1: Spankito.
0: Yeah, yeah. Gece gündüz para peşinde.